0: Çok güzel çay, çok güzel teh sedap. Teh sangat cantik, roti sangat cantik. Hotel çok güzel. Kapadokya çok güzel. Ha, so sebut je. Çok güzel. Sangat cantik. Alright? So itu antara perkataan yang kalau kita hafal, mudah kita nak berkawan dengan orang di Turki. Çok güzel. Very beautiful. Sangat cantik.
1: Hashtag penyiaran Jakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.